0: Çok seversin.
1: Şey var mı?
2: AC1, working garage fire 16201 Talford.
3: Contact